Ains catch and push le mardi. Ains catch and push le mercredi. Ains catch and push le jeudi. Une pause. Le vendredi. Ains catch and push le samedi.